0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: İş. Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

git. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: çektiğim çileler kendim evime. Tutup da bizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.

0: hız kaydı.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülkü.

90'ların o unutulmaz en keyifli şarkılarıyla sizlerle birlikteyim. Bugün programa 1993 yılından bir şarkıyla başladık. Yaşım salkım, ben yoldan gönüllü çıktım dedi. Aynı yıla devam edelim. Suat Sun'a dinleyeceğiz. 1993 yılında ilk albümü Ansızın Çektin Gittin'i çıkardı. Hoş geldiniz.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla retroya devam ediyoruz. Sırada Hakan Peker var. Amma ve lakin 1 Ekim 1993 tarihinde yayınlandı ve şarkıcının 5. stüdyo albümü. Peker Müzik etiketiyle yayınlanan bu albüm aynı zamanda Hakan Peker'in Hey George'undan sonra kendi şirketinden yayınladığı 2. albüm. 90'ların unutulmaz pop klasikleri arasında yer alan özel bir albümdür.

Mustafa Sandal'dan Denize Doğru'yu dinledik. Yaşar'ın 96 yılında çıkan ilk albümü Divane'ye gidiyoruz şimdi. Söz ve müziği Deniz Özçelik'e ait Kumralım sizlerle.

Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Kenan Doğulu'nun ilk albümünden Yaparım Bilirsin'den Yazmışsa Bozmak Olmaz'ı dinledik ve söz şimdi Yonca Evcimik'te. Yonca Evcimik'in ikinci albümü Kendine Gel 1993 yılında çıktı. Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan bu albüm vücut ve ritmin kullanıldığı, klibinden kartpostalına kadar bir reklam mantığıyla çalışılan ilk albüm olma özelliği taşır.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.

Radyo Clementine ilk albümü Yollarda Nokta Müzik'te yapıldı ve 93'te piyasaya çıktı. Bu albüm tam 600 bin adet sattı. Bu albümle birlikte tanınan Haluk Levent sayısız hayır konserine çıktı. İlhan Şeşen'le devam ediyoruz. Grup Gündoğar kendi söz şarkımızsa Ankara'dan abim geldi.

Güzel. Zuhal Olcay 1993 yılından iki çift laf albümünden Süreyya'yı seslendirdi. Bugün retronun kapanışı Minik Serçe'ye ait. Kalbim Ege'de kaldı. Hoşçakalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un yerine Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre atandı. Mersin ihracatı geriledi. Geçen yılın Mayıs ayında 909 milyon dolar ihracatla 7. sırada yer alan Mersin, 2026 yılının Mayıs ayında ise %6.2 oranında düşüşle 853 milyon dolarlık ihracat yaptı. Mersin ülke genelinde 7. sıradaki yerini korudu. Mersin'in de içinde bulunduğu 19 ilde düzenlenen ve yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık ağının deşifre edildiği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Mezitli ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi. Otomobil trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit eden polis ekipleri toplamda 20 bin TL ceza uyguladı. Ayrıca her iki sürücünün de sağlık şartlarının değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere sürücü belgelerine el konuldu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu afeti üzerine konuşan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu afetinin etkisinin büyük olduğunu söyleyerek, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yapmak için harekete geçti dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Okan Özkaya, Mersin'in son yıllarda sık sık yaşadığı çok şiddetli dolu, aşırı sıcak ve aşırı soğukların iklim değişikliği kaynaklı olduğunu dile getirerek, girdi fiyatları çok yüksek, çiftçi zaten para kazanamıyor, afetlerle tek başına mücadele etmesi mümkün değil, en azından belli bir dekar altındaki küçük üretici desteklenmeli diye konuştu. Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, anız yangınları geçmiş yıllara göre belirgin bir şekilde azaldı. Anız yakıldığında yalnızca bitki kalıntıları değil, toprağın canlı yapısı da zarar görüyor. Bu durum, üreticilerin sonraki ekim dönemlerinde daha fazla gübre ve zirai ilaç kullanmasına neden olabiliyor diye konuştu. Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesi Hamidiye mahallesinde faaliyet gösteren bir ekmek fırını yandı. Fırında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Mersin'de yüksek pazar değeri sayesinde tarımın yeni odağı haline gelen yaban mersini üretimi artıyor. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, yüksek katma değerli bu stratejik ürün hem iç piyasadaki talebi karşılıyor hem de gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomimize ve istihdama ciddi bir katma değer sağlıyor dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın dış cephe boyama çalışmaları sırasında iskele sisteminin halatının kopması üzerine iki işçi yaralandı. Erdemli ilçesinde de bir binanın dış cephe çalışması esnasında iskele sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle mahsur kalan üç işçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'de jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. AFAD fabrikaları afetlere hazırlıyor. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, endüstriyel tesislerde yaşanabilecek olası afetlerin yalnız işletme değil tüm şehri, bölgeyi etkilediğine dikkat çekerek AFAD'la birlikte fabrikalarımızı afetlere hazırlamayı bu açıdan çok önemsiyoruz dedi. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Emre Üres'in, Mersin ve Adana kıyılarındaki mikroplastik sorununun sadece yerel bir çevre problemi olmadığını söyleyerek, Türkiye özellikle Çin'in plastik atık ithalatını kısıtlamasından sonra Avrupa'dan büyük miktarda plastik atık alan ülkelerden biri oldu. Mersin Limanı bu giriş noktalarının başında geliyor. Bazı atıklar depolanıyor, bazıları kaçak şekilde doğaya bırakılıyor. Bazıları yakılıyor ve bir kısmı da çevreye mikroplastik olarak yayılıyor diye konuştu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, kentteki birçok mahallede yıllardır üretim yapan çiftçilerin orman alanı gerekçesiyle mağdur edildiğini belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı. Dinçer, dededen kalma ev ve bahçelerin yıkım tehdidi altında olduğunu hatırlatarak, devletin görevi üreticinin karşısına dozerle çıkmak değil, üreticiyi korumaktır dedi. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, Mayıs ayında 63,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün %15 daraldığı bir dönemde elde ettikleri bu güçlü performansın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin savrularak diğer araçlara çarpmasıyla meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Sait Bolat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Pozantı Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye otoparkının yanındaki kamelyada bir kişinin cansız bedeni bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinde Onur Çınar'ın işlettiği yaklaşık 200 yıllık tarihi su değirmeni Toros Dağları'ndan gelen kar sularıyla dönmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan değirmen doğal yöntemlerle mısır unu üretirken Anadolu'nun köklü üretim kültürünü de gelecek nesillere taşıyor. Maddi sıkıntılarla mücadele eden ve yeni sezonda mücadele edeceği 3. ligde maçlara çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyan Mersin İdman Yurdu için taraftarlar sokağa indi. Kırmızı lacivertli ekibin içinde bulunduğu duruma tepki gösteren yüzlerce taraftar kulübe sahip çıkılması çağrısında bulundu.
6: Radyo Ülkü.
8: Toprak Bayramı haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, ekmeğini topraktan kazanan bir çiftçi için bu hafta son derece önemlidir. Ancak çiftçi ve üreticilerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle bu tür haftaları kutlayacak moral ve motivasyonu bulmakta zorlandığını görüyoruz. Tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar üreticilerimizi her geçen gün daha fazla zorluyor şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış anlaşmasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Mersin'de 56 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altının yeniden zirve yolculuğuna başladığını belirterek altın geldiği yeri unutmaz. Savaş bitti, altın yeniden eski seviyelerine dönecektir dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerine göre Mersin'de 2025'te sinema salonu sayısı 42 oldu. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 7. sırada yer aldı. Mersin'de seyirci sayısı 460.275 oldu. Tiyatro alanında ise Mersin'de salon sayısı 17 olurken ülke genelinde 11. sırada yer aldı. Toplam seyirci sayısı 46.752 oldu. Eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Mersin, mavi bayrak alabilen plaj sıralamasında gerilerde kaldı. Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı verilerine göre mavi bayraklı plaj sayısında Antalya 200 ile ilk sırada yer alırken Mersin'de 8 mavi bayraklı plaj var. AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur ilçesinde yapımı hızla devam eden huzur evi inşaatında incelemelerde bulundu. Söylemez, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye'de yalnızca sınırlı sayıdaki merkezde uygulanabilen elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon işlemleri, bölgede ilk kez Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde 7 çocuk hastaya başarıyla yapıldı. Çocuk kardiyolojisi alanında ileri düzey uzmanlık ve teknik altyapı gerektiren uygulama, bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Mersin'de faaliyet gösteren mermerci, mobilyacı ve PVC sektöründeki esnaflar yıllardır çözüm bekleyen ruhsat sorunu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirttiler. Yıllardır faaliyet gösteren işletmeler imar planlarında sektörlerine uygun alan bulunmadığı gerekçesiyle ruhsat verilmezken ruhsatsız çalıştıkları iddiasıyla cezalandırılmalarına tepki gösterdi. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okul güvenliğine yönelik Mersin Okul Güvenliği Modeli çalıştayı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitimin sadece fiziki değil, psikososyal boyutlarıyla da bir bütün olduğunu vurguladı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarıkaya, Türkiye'nin Mayıs ayında 322,1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Kaza Köselerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'de karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Merkez Toroslar ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'la beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek Mersin'in ulaşım ve lojistik alanlarındaki projelerini içeren dosyayı bakanlığa sundu. Mersin'de devam eden yol yatırımlarının takipçisi olduklarını ifade eden Uysal, 13 ilçenin ihtiyaçlarını bakanlığa ilettiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı atama kararı kapsamında Mersin'de görev yapan çok sayıda mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Hüseyin Karameşe Toroslar Kaymakamlığı'na, Hukuk Müşaviri Murat Beşikçi Akdeniz Kaymakamlığı'na, Eyüp Fırat Silifke Kaymakamlığı'na, Emrah Aslan ise Gülnar Kaymakamlığı'na atandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 22.400 sentetik eczacı hapı ele geçirirken 7 şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde sanayi koridorunda Mersin zirvesi yapıldı. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, kentin güçlü lojistik altyapısı ve üretim potansiyeliyle Türkiye'nin gelecekteki sanayi yapılanmasında stratejik bir merkez haline geldiğini söyledi. TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk 4 ayında Türkiye'den 130 milyon kilodan fazla limon ihraç edilirken 191 milyon dolarlık gelir elde edildi. 8. bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Serkan Yakan, güneş gözlüğünün sadece bir aksesuar değil, göz sağlığını koruyan önemli bir sağlık ürünü olduğunu belirterek vatandaşları bilinçli seçim yapmaları konusunda uyardı. Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Mersin Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Denizcilik Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi. Silifke Çileği'nde ovadaki son hasatlar devam ederken üretim önümüzdeki günlerde kademeli olarak yayla bölgelerine kayacağı bildirildi. Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, ilçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda çilek üretimi yapıldığını ifade ederek üretilen çileklerin önemli bir kısmı Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri, Dubai ve Türk Cumhuriyetlerine gönderiliyor dedi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %63 oranında artış sağlayarak 637 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki motosikletin refüjdeki trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Mustafa Şahin hayatını kaybetti. Kaza Mut-Karaman yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Kaza Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında trafik levhalarına çarptıktan sonra yol kenarındaki banketi aşarak boş arazide duran araçta bulunan iki çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. Mersin Gelecek Spor oyuncusu Poyraz Şenol U14 erkek milli takımı kadrosuna davet edilirken Mersin Gençler Birliği forması giyen Mira Gönül Yüksel ise U14 kız milli takımına seçildi. Mersin Spor Kulübü oyuncusu Anıl Alyanak da U18 erkekler milli takımının aday kadrosuna davet edildi.
4: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
8: Mersin'in Silifke İlçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Belediye personeli binaya alınmazken jandarma ekipleri belediye binası ile birlikte birçok adreste arama yaptı. Mersin'in Silifke ilçesi Yapraklıkoy'da denizin içinde yaşanan kavga olayı Türkiye gündeminde yankı uyandırırken Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin adli süreç derhal başlatılmış, 3 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mersin ziyaretinde Gazi Mausa Limanı yakınlarında kurulması planlanan yeni organize sanayi bölgesi için Mersinli yatırımcıları yatırım yapmaya davet etti. Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, beyaz et sektörünün son yıllarda ciddi ekonomik baskılar altında faaliyet göstermeye çalıştığını ifade ederek, üreticiler her geçen gün daha pahalı yem alıyor, ilaç kullanıyor, yüksek elektrik faturaları ödüyor ve nakliye giderleriyle mücadele ediyor. Bu şartlar altında üretimin aynı maliyetlerle devam etmesini beklemek mümkün değil diye konuştu. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2025 yılı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde ana faaliyet merkezi başka şehirlerde olup Mersin'de fabrikası bulunan 12 firma ile birlikte toplam 21 firma listede yer aldı. Mersin Ticaret Borsası'nın kuruluşunun 100. yılı düzenlenen gala gecesiyle kutlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında Mersin'in yalnızca Akdeniz inicisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin gıda ambarı olduğunu ifade etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın 35 bin üyeye sahip olduğunu ancak bunun 25 bininin faal olarak hizmet verdiğini söyleyen Başkan Hakan Sefa Çakır, kent ekonomisinin dönüşüm gücünün meslek komiteleri olduğunu kaydetti. Mersin'de yasaklı madde bulundurdukları şüphesiyle üst araması yapılmak istenen ve polislere direnen şahıslarla polis arasında arbede yaşandı. Karşılıklı darp iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal mecliste yaptığı konuşmada üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek ülkemizde 1 milyon ton kayısı üretilmekte ve bunun 200 bin tonu Mersin'de üretilmektedir. Ama maalesef MUT'taki üreticilerimiz kayısı fiyatlarından pek de mutlu değiller. Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat teşviklerinin arttırılmasını talep ediyorum ifadelerini kullandı. Mersin'in Mut ilçesinde uzun süre haber alınamadığı için kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emre Kanat motosikletle kaza geçirip hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Mut Silifke Karayolu Palantepe mahallesinde arama yapan yakınları gencin Şarampol'deki sazlık alandaki çukura motosikletiyle birlikte düşmüş vaziyette buldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde girdiği evdeki yaşlı kadını bağlayıp ziynet eşyalarını gasp ederek odaya kilitleyen şüpheli kadın polisin çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan sağlık çalışanı Esra Abacı Özdemir yolun karşı tarafına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsüne binen Enes Can Özata isimli şahıs şoföre saldırdıktan sonra aracı kaçırdı. Yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli refüjü aşarak karşı şeride geçti ve zeytin bahçesine daldı. Şahıs olay yerinde öldü. Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Mersin Marina'da kıyıda çekili vaziyette duran bir teknede yangın çıktı. Yangın sonrası teknede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin İdman Yurdu'nu Yaşatma Platformu kulübün içine düştüğü çıkmazdan kurtarılması için çalışmalara başladı. Bir araya gelen iş insanı, kurum temsilcisi ve taraftarlardan oluşan platform üyeleri herkese destek vermeye davet etti. Mersin'de daha önce yaralı oldukları için tedavi altına alınan 3 deniz kaplumbağası yeniden denizde buluşturuldu. Merkez tarafından şu ana kadar tedavi altına alınan 90 deniz kaplumbağasından 69'unun tedavi edilerek salınımının yapıldığı öğrenildi.
9: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo
9: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-031-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca 1-91-0532-580-3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri

0: toz şeker 209.90, Renox 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90, Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
11: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
12: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
13: İyisini iste, iyi finans.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
17: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
18: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
17: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
19: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
20: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülke.
24: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
23: Radyo

Bugün size klima icat edilmeden önce insanların serinlemek için kullandığı yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Klimalı evlerde bile gerçekten sıcak havaya tahammül edemiyoruz. Peki yüzlerce yıl önce insanlar bu sorunu çözmek için neler yapıyormuş dersiniz? İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum anlatmaya.

Günümüzde sıcak yaz günlerinde serin ve konforlu bir ortam yaratmak için sıklıkla kullandığımız klimalar artık hayatlarımızın birer ayrılmaz parçası haline geldi, değil mi? Ama modern iklimlendirme sistemlerinin yaygınlaşmadığı zamanlarda insanlar yaratıcı ve ilginç yöntemlerle serinlemek zorundalar, biliyorsunuz. İşte ben tarihte bugün geriye doğru bir yolculuk yapalım diyorum. Eski dönemlerdeki insanların sıcaklıkla başa çıkmak için kullandıkları özgün fikirleri ve icatları sizlere anlatmak istiyorum. Hazırsanız tarihteki bu kısacık yolculuğumuza arkanıza yaslanın. Şöyle güzel demli bir çay alın kendinize, ya da seviyorsanız kahve, hiç fark etmez. İnsanlar nasıl serinliyorlarmış, ben de sizler için anlatmaya başlayayım. Anam.

Gül Güne Gül'le de klima icat edilmeden önce insanlar ne gibi yöntemler kullanıyorlarmış acaba? Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Fanlı sandalyelerle başlamak isterim müsaadenizle. 1780'lere götüreceğim sizi. Bir müzik aleti yapımcısı John Cram ilginç bir serinletme cihazı icat ediyor. George Washington sıcak yaz aylarında anayasa çalışmaları yaparken bu ürüne 32 şilin 6 peni ödüyor ve bunu malikanesine gönderiyor. Burada ürünün bir replikası hala sergileniyor bu arada. Bu ilginç makine şu şekilde çalışıyormuş. İnsanlar başlarının üzerinde hareket eden fana ayaklarıyla güç vererek eski bir dikiş makinesi gibi kullanıyorlarmış onu. Benjamin Franklin'in de bir tane sahip olduğu söylentiler arasında. Ancak cihazın sınırlı bir kitleye hitap ettiğini görüyoruz tabii ki tarihi kaynaklarda. Ama başka insanlar uyku verandaları kullanıyorlarmış. Serin kalmaya ilgi duyan yine bir başka başkan. 1910 yılında Beyaz Saray'ın çatısına bir uyku verandası inşa ettiriyor. 20. yüzyılın başlarında popüler olan bu sineklikli verandalar sıcak havalarda serin bir yerde uyumayı sağlamanın yanı sıra sağlık açısından birçok fayda sunduğuna inanılan taze havaya erişimi de sağlıyor.

Gül Güne Gül'le de klima icat edilmeden önce insanlar nasıl serinliyordu? Bunu konuşuyoruz. Kanvas, tente, gölgeliklerden de bahsedeyim size. Klimanın icadından önce ünlü binaların fotoğraflarına bakarsanız neredeyse her pencerenin üzerinde tentelerin bulunduğunu fark edersiniz. Antik çağlara kadar uzanan geçmişiyle tenteler güneşin sıcaklığını uzak tutmak için gereken gölgeyi sağlıyorlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında yeni renkler ve desenler kanvas tenteleri sadece böyle gerekli bir araç olmaktan çıkararak evlerin önemli bir dekoratif özelliği haline de getiriyor tabii ki. Bu arada 19. yüzyılda popüler olan kerpiç kulübeleri de anlatmak isterim size. Kavurucu sıcaklarda iç alanı serin tutuyor bu kerpiç kulübeler. Evin ortasındaki geçit rüzgarı dağıtıyor. Aynı zamanda dinlenme yeri ve mutfak gibi alanları birbirinden ayırıyor. Özellikle de mutfak ve yatak odası gibi evin en sıcak bölümleri bu geçitler sayesinde serinliyor. Bir de punkahlar var. Onları da anlatacağım ama şarkıların sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
18: Radyo Ülke.

Eylül Günegül'le de klima icat edilmeden önce acaba insanlar nasıl serinliyordu'yu konuşuyoruz. Punkalardan bahsedeceğimi söylemiştim size. İngilizler Hindistan'a ilk gittiklerinde kan emici sivrisinekler, baharatlı yiyecekler ve sıcak havalar gibi pek çok şeye uyum sağlamakta biraz zorlanıyorlar. Ama alışamadıkları tek şey sıcaklık. Bu elle çalışan tavan vantilatörleri sömürge Hindistan'ında zengin İngilizlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Elit kesim bunları inşa etmesi ve çalıştırması için köleler tutuyor. Ve bu ilkel aletlerin yarattığı tatlı esinti altında rahatça da uyuyabiliyorlar. Taze ayranı da eklerim bence listeye. Biliyorsunuz ayran sadece bizim ülkemize ait bir içecek değil. Hindistan'da yaşayanlar ülkenin yakıcı sıcağında serinlemek için taze ayran içiyorlar. Günümüzde bile Güneydoğu Asya'da ve dünya genelinde birçok göçmen toplumda baharatlı ayran çeşitleri olan bir takım içecekler hala tüketiliyor. Ve son olarak basınç üfleyici buz odalarından da bahsetmek istiyorum size. 1880'lerde ve 90'larda yaşamak gerçekten zorlayıcı bir deneyim olmalı. Şimdilerde tek bir tuşla biliyorsunuz odamızın sıcaklığını istediğimiz dereceye ayarlayabiliyoruz. O yönden çok şanslıyız ama o yıllarda biraz daha zahmet çekmek gerekiyor. Mühendisler iç alanlara dışarıdan hava getiren bazı düzenekler inşa etmeye çalışmışlar. Bu hava yeraltı mahzenlerinden geliyor. Sonra buz dolu odalardan geçirilerek New York'un Broadway ve 13. sokaktaki şık tiyatrolarının zeminindeki vantuzlar aracılığıyla dışarı doğru atılıyor. Yani aslında insanlar bu sayede serinletiliyor. Son dedim ama sürme pencereleri de eklemek isterim. Hazır şarkının introsu müsaitken. Tarihte serinlemek için tabii programın en başından beri anlatıyorum. Hayranlık uyandıracak birçok yöntem bulunmuş. Sürme pencereler diğerlerinin aksine hem üstten hem de alttan açılabiliyor. Bu da

teknolojinin gündelik yaşamımızı belirleyen unsurlardan biri olduğuna şüphe yok değil mi? Haliyle eğlence biçimlerimizi, işte hobilerimizi de önemli ölçüde şekillendiriyor. Elbette hani günümüzde teknolojiden uzak hobiler de var ama onlar da az veya çok modern zamanların izlerini taşıyor desek çok da yanlış olmayacaktır. Peki ya günümüzden yüzyıllar önce yaşayan insanlar nasıl vakit geçiriyorlarmış? Hiç düşündünüz mü? Uğraşları, hobileri nelermiş? Mesela 19. yüzyıl Paris'ine baktığımızda bu görkemli metropolün insanların en önemli eğlencelerinden bir tanesinin bugün hayli ürpertici görünse de morg ziyaretleri olduğunu görüyoruz. Aynı dönemde İngiltere'de ise mumya açma partileri ülkedeki en popüler aktiviteler arasında. Antik Mısır halkı ise gün içerisinde boş vakitlerini çitaları evcilleştirmekle geçiriyorlar. Evet, geçmiş gerçekten de sıra dışı hobilerle dolu. Ve ben bunları size bütün bir program boyunca anlatıyor olacağım. Tabii ki şarkıların sonrasında.

böyle. İnsanlık tarihindeki en ilginç hobilerden bahsedeceğimi söylemiştim size. Morg ziyaretlerinden de bahsetmiştim böyle kısaca. Şimdi biraz da detayına girelim. Uzmanlar hobi edinmenin zihin sağlığı için biliyorsunuz son derece faydalı olduğunu ifade ediyorlar ama günümüzden uzun zaman önce yaşayan insanların önünde çok fazla seçenek yok tahmin edebileceğiniz gibi. Ancak bu 19. yüzyılda yaşayan Paris halkının son derece ilginç ve ürpertici bir hobi edinmesine engel değil. 1800'lü yılların Paris'indeki en yaygın eğlencelerden bir tanesi morg ziyaretleri. Öyle ki çeşitli kaynaklar o dönemde Paris morglarının şehirdeki en popüler eğlence mekanları arasında yer aldığını yazıyor. Üstelik Paris'i ziyaret eden yabancılar da bu eğlence mekanlarına uğramadan şehirden ayrılmıyorlarmış. Cesetler böyle herkesin rahatça görebilmesi için birkaç gün boyunca sergileniyormuş ki sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ziyaretçi akınına uğrayan morglar ancak günün sonunda boşalıyormuş. Yorumsuz geçmek istiyorum. Savaş pikniklerinden bahsedeceğim size. O daha fena. Ama şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Savaş piknikleri demiştim hatırlarsanız. 1861 yılında başlayan Amerikan İç Savaşı son derece ilginç bir hobinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Savaş piknikleri. Savaş özellikle başladığı ilk dönemlerde pek çok Amerikalı için seyirlik bir şey. Halk silahlı çatışmaların kısa sürede sona ereceğine inanıyor. Ve bu tarihi anlara tanık olmak için cephe yakınlarında toplanıyor. Bir yandan piknik yaparken bir yandan da manzaranın tadını çıkarıyor. Elbette savaşın gerçek yüzünü göstermesiyle eğlenceli bir hal almaktan çıkan piknikler kısa süre sonra tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini aldı.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liv

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var. İyisini ister,
1: iyi finans. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Mumya açma partilerinden de bahsetmek isterim size. Mumya açma partileri 19. yüzyılda tüm Avrupa'da ama en çok da İngiltere'de popüler hale gelen bir eğlence. Şehrin zenginleri servetlerini ve nüfuslarını kullanarak antik Mısır mumyalarını ele geçiriyor ve bu mumyaların ilk kez açılacağı gösterişli partiler düzenleniyor. Oldukça çağ dışı değil mi? Öyle olduğuna bakmayın, bir de orta çağ futbolu var ki bundan daha fena. Görünen o ki futbol bugün olduğu gibi yüzlerce yıl önce de popüler bir eğlence unsuru. Ama bu kadim hobi orta çağ yıllarında bugünkünden oldukça farklı. 12. yüzyılda yaygın hale geldiği düşünülen orta çağ futbolu çok sayıda insanı kendisine çekiyor. Devasa kalabalıklar sahadaki kıyasıya mücadeleye yakından tanık olabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Üstelik oyunu takip edebilmek bugünkünden çok daha kolay. Çünkü sahada cinayet işlemek dışında her şey serbest.

0: Güle Gül, Güle Gül'le.
1: Radyo Ülkü.
2: Güle Gül'le de insanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Yanan fıçıları taşımakta işte onlardan bir tanesi. Yanan katran fıçılarını taşımak nasıl olur da popüler bir eğlence aracı haline geldi bilinmez. Ama İngiltere'de bir bölgede ortaya çıkan bu tuhaf ve tehlikeli hobinin kökenlerinin 1600'lere kadar uzandığı söyleniyor. Peki bu nasıl bir hobi derseniz, yüzlerce insan kasabanın meydanında toplanıyor. Devasa katran fıçıları aleve veriliyor ve insanlar sırtlarında bu yanan fıçılarla dolaşıyorlar. Bu hobinin günümüzde de bazı bölgelerde geleneksel bir eğlence biçimi olarak varlığını sürdürdüğünü söyleyeyim size.

programın bitmesine az kaldı. O yüzden böyle birazcık daha hızlandırmak istiyorum size anlatmak istediklerimi. İnsanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Atom turizmine geldi sıra. Sağlık turizmi, kültür turizmi veya gastronomi turizmi günümüzde biliyorsunuz çokça duyduğumuz kavramlardan. Fakat 1950'lerin Amerika'sına atom turizmi damgasını vuruyor. Las Vegas'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan Nevada test sahası Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz en büyük ve en önemli nükleer deneme alanı. Bölgede ardı ardına patlatılan nükleer bombalar şehri ülkenin atom turizmi başkenti haline getiriyor. Meraklı Amerikalılar nükleer mantar bulutu kıyafetleri giyen çalışanlar tarafından karşılanıyor. Ardından da canlı canlı bir nükleer patlamaya tanık olmanın heyecanını yaşıyorlar. Son olarak size çita evcilleştirmekten de bahsetmek istiyorum. Çitalar antik Mısır halkı için biliyorsunuz oldukça kıymetli canlılar. Tarihin tozlu sayfalarına böyle yerleşmiş. Çünkü av hayvanı olarak kullanılıyor. Bununla birlikte çita sahibi olmak önemli de bir statü göstergesi. Fakat tüm bunların ötesinde antik Mısırlılar çitaları eğitmekten ve onlarla vakit geçirmekten gerçekten büyük de bir keyif alıyorlar. İşte bu sebeple çita evcilleştirmek kadim medeniyetteki en popüler hobilerden bir tanesi.

0: Bugün size çok çeşitli şeylerden bahsedeceğim. Anlatılacak türlü türlü hikayelerim var çünkü. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesinin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Sıra evlerden bahsetmek istiyorum size. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk toplu konut projesi olan sıra evler 1875 yılında saray çalışanlarının konut ihtiyacını karşılamak için inşa ediliyorlar. Daha fazla done vermeyeyim, şarkıların sonrasında hepsini anlatacağım çünkü.
1: Tut

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı bugün de. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi Sıra Evleri anlatacağımı söylemiştim size şarkıların öncesinde. Şimdi toplu konut evleri farklı ülkelerde olduğu gibi aslında Türkiye'nin de biliyorsunuz ekonomik ve sosyal yaşamında oldukça önemli bir yere sahip. Günümüzde farklı şehirlerimizdeki binlerce insan toplu konut projeleri kapsamında inşa edilen evlerde yaşıyor sonuçta. Bugün farklı şehirlerimizdeki toplu konutlar 1984 yılında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adıyla kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ eliyle inşa ediliyor. Ancak ülkemizdeki toplu konutların tarihi aslında çok daha eski bir döneme 1875 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk toplu konut projesi ise az önce de söylediğim gibi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Sıra Evler. Beşiktaş'taki Akaretler semtine de adını veren ve Akaretler Sıra Evler olarak da anılan bu konutlar köklü tarihi, özgün yapısı ve ünlü kiracılarıyla da hayli dikkat çekici. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi olan Sıra Evler hakkında merak ettikleriniz varsa şarkıların sonrasında bütün merakınızı gidereceğim.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kitaplar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek.
1: Konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071

0: 97-22-42-42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Gül Narlılar Nur Turizm otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Radyo.

Gül Güne Gül'le de bugün size ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi olan sıra evleri anlatıyordum. Hemen biraz daha detaylandırmak isterim. Toplu konutlar biliyorsunuz modern zamanlarda insan yaşamında son derece önemli. Çünkü hem ekonomik hem de sosyal yaşamda önemli bir yer tutuyor. Günümüzde TOKİ tarafından hayata geçirilen projeler kapsamında inşa ediliyor. Binlerce de insan yaşıyor ama toplu konutlar modern zamanlara özgü yapılar değil aslında. Tarihleri 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanıyor. İşte İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki sıra evler Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi olarak biliniyor. Az önce de söylediğim gibi. Sıra evler Akaretler semtinde yer alıyor. Bu tarihi yapı Akaretler sıra evler veya sıra evleri olarak da anılıyor. Belki de geçmişsinizdir günün birinde önünden. Kirağa getiren mülk anlamına gelen Akaretler semtinin ismi de yine aslında bu ilk toplu konut evlerinden geliyor. İmparatorluğun ilk toplu konut projesi dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz devrinde hayata geçiriliyor. İnşası 1875 yılında tamamlanan sıra evler ünlü mimar Sarkis Balyan tarafından tasarlanıyor. Aslında bu çok da şaşırtıcı değil. İstanbul'da biliyorsunuz pek çok yerde imzası var. Sıra evler birbirinden küçük farklarla ayrılan 130

33 konuttan oluşuyor. Konut parsellerinin büyüklüğü çoğunlukla 180'li 220 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Yani bu geniş ölçekli konut projesindeki evlerin büyük oranda birbirine benzediğini söylemek yanlış olmayacaktır ama yapıda çeşitli özellikleriyle diğerlerinden ayrılan konutlar da var elbette. Sıra evlerin saray çalışanlarının konut ihtiyacını karşılamak için inşa edildiğinden bahsetmiştim az önce size. Bununla birlikte çeşitli kaynaklarda sıra evlerdeki bazı konutların imparatorluktaki azınlık unsurlara mensup kişilere kiraya verildiği bilgisi de mevcut. Öte yandan bu ilk toplu konut projesinin hayata geçirilmesine neden olan başka bir unsur daha var. Sıra evlerdeki konutlardan gelen kira gelirinin Aziziye Camii'nin inşaatında kullanılması planlanıyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ise şüphesiz sıra evlerin en önemli kiracılarından bir tanesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ve kız kardeşiyle birlikte bir dönem sıra evlerdeki 76 numaralı konutta ikamet ettiği biliniyor. Yine imparatorluk devrinde saray ressamı olarak görev yapan ünlü bir İtalyanın da yine sıra evlerin kiracılarından bir tanesi olduğunu biliyoruz. Bugün İstanbul'daki turistik cazibe merkezlerinden biri olan sıra evlerde uzun yıllar süren restorasyon çalışmaları yapıldı biliyorsunuz. İlk etapta Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan yapının 90'lı yılların başında bir otel kompleksine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Takip eden süreçte sıra evler yap işlet devret modeliyle 49 yıllığına bir holdinge kiralandı. Yine 96 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının bir kısmı da 98 yılında tamamlandı ama ortaya çıkan finansman sorunları nedeniyle yapının sahibi de el değiştirdi. Önce bir bankaya ardından bir baskı holdinge kiralanan sıra evlerin kapsamlı restorasyon çalışmaları ise ancak 2008 yılında tamamlanabildi. Anadolu'nun ilk toplu konut projesi sıra evler günümüzde de ilgi çekici bir yaşam kompleksi olarak varlığını sürdürüyor. Sözün özü bu aslında.

Bugün çok çeşitli hikayelerim var demiştim sizlere anlatılacak. Yeni bir araştırma okudum iş yerine gelirken. Topuklu ayakkabılar daha az enerjiyle daha hızlı hareket etmeye yardımcı olabilir diyor bazı uzmanlar. Biraz detayından bahsetmek isterim müsaadenizle. Kimilerine göre böyle şıklığın önemli unsurlarından biridir ya topuklu ayakkabılar. Uzun zamandır çeşitli tartışmalarında odağında yer alıyorlar. Uzun süreyle topuklu ayakkabı kullanımının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini, sırt ve kemik ağrılarıyla omurga bozukluğuna sebebiyet verebileceğini gösteren bazı araştırmalar mevcut. Ama sonuçları geçtiğimiz günlerde yayımlanan bilimsel bir çalışma var. Topuklu ayakkabı giymenin sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını, hatta topuklu ayakkabıların bazı hususlarda diğer ayakkabılardan çok daha faydalı olduğunu göstermiş bize. Üstelik hem kadınlar hem de erkekler için. Sonuçları da bir bilimsel dergide paylaşılmış. Bu araştırmaya göre topuklu ayakkabılar kadınları ve erkekleri daha verimli yürüyüşçüler haline getiriyor. Daha az enerjiyle daha hızlı hareket etmeye olanak sağlıyor. Bu bakımdan araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar topuklu ayakkabıların etkili bir antrenman aracı olarak kullanılabileceğini de ifade etmişler. Bu arada araştırma kapsamında içinde hem erkeklerin hem de kadınların yer aldığı denek grubundan 14 hafta boyunca topuklu ayakkabı giymeleri isteniyor. Bu doğrultuda katılımcılar gündelik yaşamlarında bilim insanları tarafından tasarlanan özel topuklu ayakkabıları kullanmaya başlıyorlar. Bir süre sonra topuklu ayakkabı giyen katılımcıların yürüyüşlerinde kalıcı değişiklikler olduğu tespit edilmiş. Yani denek grubundakiler topuklu ayakkabı giymedikleri zamanlarda da eskisinden farklı şekilde yürüyorlarmış. Ancak denek grubundaki insanların yürüyüş biçimlerinde uzun süreli topuklu ayakkabı kullanımına bağlı olarak meydana gelen değişim yaygın kanının aksine sorun yaratacak türden de değilmiş. Araştırma başında katılımcıların baldır kaslarının uzunluğu ve aşil tendonlarının sertliği de ölçülmüş. Ayrıca denek grubundakilerden normal ve topuklu ayakkabılarla koşu bandında 5 dakika boyunca yürümeleri istenmiş ve ne kadar enerji harcadıkları tespit edilmiş. 14 haftanın sonunda da katılımcıların baldır kaslarının daha kısa ve aşil tendonlarının çok daha sert olduğu tespit edilmiş. Yani düzenli olarak topuklu ayakkabı kullanımı katılımcıların fizyolojik yapısında dikkat çekici bazı değişikliklere neden olmuş. Fakat bu tahmin edilemez bir şey değil. Bu alanda daha önceki yıllarda yapılan araştırmalar da aslında benzer verileri ortaya koyuyor bize. Tabii topuklu ayakkabılarla yürüme alışkanlığı kazanan kişilerin enerji sarfiyatı hakkında ölçümler de son derece şaşırtıcı olmuş. Dikkat çekici bu araştırmanın sonunda topuklu ayakkabı giyen erkeklerin ve kadınların daha iyi ve daha verimli yürüyüşçüler haline geldiği görülmüş. Katılımcılar ne tür bir ayakkabı giydikleri fark etmeksizin koşu bandında daha önce olduğu gibi aynı hızla gitmek için çok daha az enerji harcamışlar. Topuklu ayakkabılar araştırmaya katılanları metabolik açıdan daha ekonomik insanlara dönüştürmüş. Bu araştırmanın sonuçlarına bakacak olursak bilim insanları hareket etmekte güçlük yaşayan kişilerin yanı sıra daha hızlı ve çevik bir biçimde hareket etmek isteyen sağlıklı kişilerin ve hatta sporcuların da topuklu ayakkabıların faydasını görebileceğini ifade ediyor. Katılıp katılmamak tabii ki sizin inisiyatifinizde. Ama bana soracak olursanız spor ayakkabılar candır. İki güzel şarkı dinleyelim mi?

0: Gül'le Gül Güne Gül.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımıza ne oluyor diye hiç merak etmiş miydiniz? Dijital vasiyet kavramından bahsetmek istiyorum size. Günümüzde sosyal medya insan yaşamının en önemli unsurları arasında yer alıyor biliyorsunuz. Dünya genelinde milyonlarca insan sosyal medyayı yoğun olarak kullanıyor. İşte fotoğraflarımızı, düşüncelerimizi, anılarımızı ve beğenilerimizi, kısacası yaşamlarımızı sosyal medyada paylaşıyoruz. Yani pek çoğumuzun sosyal medya aracılığıyla internete aktardığımız bir dijital mirası var. Yine öte yandan çevrimiçi oyunlardaki avatarlarımız veya online bankacılık hizmetleri için kullandığımız kişisel bilgilerimiz de dijital mirasımızın önemli parçaları sonuçta. Bununla birlikte bir insanın dijital mirasının hem kendisi hem de yakınları için büyük bir önem taşıdığı rahatlıkla söylenebilir. Peki bir insan yaşamını kaybettikten sonra internetteki varlığına, anılarına, fotoğraflarına, işte sosyal medya hesaplarına ve daha geniş anlamda dijital mirasına ne oluyor dersiniz? Öldükten sonra dahi internetteki veri güvenliğimizi korumamız mümkün mü acaba? İşte bu noktada dijital vasiyet kavramı aslında çok önemli. Peki nedir bu derseniz, detaylarından elbette keyifle bahsederim size ama şarkıların sonrasında.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
14: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
18: Radyo.

Az önce size dijital vasiyet kavramından bahsetmiştim. Şimdi sosyal medya insan yaşamının ayrılmaz bir parçası konumunda, değil mi? Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan farklı sosyal medya platformlarını yoğun bir şekilde kullanıyor. İşte fotoğraflarımızı, duygu düşüncelerimizi, anılarımızı, beğenilerimizi, her şeyi içine saklıyoruz bu sosyal medyanın. Yani aslına bakarsanız pek çoğumuzun sosyal medya aracılığıyla internete aktardığı bir dijital miras var. Çevrimiçi oyunlardaki avatarlar, az önce söylemiştim, farklı alanlarda kullandığımız kişisel veriler, hepsi aslında dijital mirasımızın önemli unsurları. Peki nedir bu dijital vasiyet demiştim? Hemen anlatayım. Dijital vasiyet, bir kişinin ölmeden önce dijital varlığının kaderini belirleyen vasiyetler olarak tanımlanıyor. İnsanlar sosyal medya hesaplarına, işte oyunlardaki karakterlerine, alışveriş sitelerindeki veya mobil uygulamalardaki bilgilerine ne olacağını ölmeden önce hazırladıkları bu vasiyetlerle karar verebiliyorlar. Ama dijital vasiyetlerin yeteri kadar popüler olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bu sebeple bir insanın ölümünden sonra dijital varlığına ne olacağı sorusuna çoğu zaman yakınlarının yanıt bulması gerekiyor, biliyorsunuz. Ne oluyor derseniz, günümüzde yakınlarını kaybeden ve onların sosyal medya hesaplarıyla ne yapacağını bilemeyen ve bu doğrultuda oldukça ciddi duygusal travmalar yaşayan pek çok insan var. Yani bir kullanıcı hayatını kaybettiğinde sosyal medyadaki varlığına ve dijital mirasına ne olacağı konusu aslında çok önemli. Çoğu durumda tabii sosyal medya hesapları bir aile yakını ilgili platformda kişinin öldüğünü haber verene kadar aktif kalıyor. Bazı sosyal medya platformları ölen kişinin yakınlarına vefat edenin hesabını kapatma seçeneği sunuyor mesela. Ama tabii ölen kullanıcının hesabını kaldıran veya donduran sosyal medya platformları da var elbette. Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, bir kullanıcının ölüm belgesi iletildiğinde ilgili hesabı kaldırıyor veya hesabı donduruyor. Bu yönteme hesap anıtlaştırma adı verilmiş ve bu sayede ölen kişinin yakınları sayfada anılar ve fotoğraflar paylaşabiliyorlar. İşte bu yöntemde kullanıcının ismi yanında anısına ifadesi yer alıyor. Şayet profilin sahibi geçmişte resmi bir izin vermemişse bu hesap başkaları tarafından yönetilemiyor ya da bu profilin kaldırılması talebinde bulunulamıyor. Anıtlaşmış hesaplar platformdaki diğer sosyal medya kullanıcılarına önerilmiyor. Yani tanıyor olabileceğiniz kişiler listesinde yer almıyor. Ayrıca ölen kişinin arkadaş olduğu hesaplara doğum günü hatırlatmaları da elbette gönderilmiyor. Bu arada Google, bir hesabın belirli bir süre boyunca aktif olmaması halinde ne olacağına karar vermeleri için kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor. Biraz da bunu anlatayım isterim size ama şarkıların sonrasında.

Dijital mirastan bahsetmiştim hatırlarsınız şarkıların öncesinde. Google bir hesabın belirli bir süre boyunca aktif olmaması halinde ne yapılacağına karar vermeleri için kullanıcılarına farklı seçenekler sunuyor da demiştim. Şimdi bu doğrultuda ölen kişinin yakınları aslında YouTube, Gmail ve Google resimler gibi uygulamalardaki dijital mirası üzerinde söz sahibi olabiliyorlar. Twitter mesela, yani X şimdiki adıyla, ölen kişinin hesabını ana hesabına dönüştürmeye izin vermiyor. Tek seçenek hesabın tümüyle kaldırılması. Ölen kişinin dijital mirası bazı durumlarda çeşitli suç olaylarının merkezinde de yer alabiliyor. Mesela siber hırsızlar ölen kişilerin verilerini, fotoğraflarını, diğer içeriklerini veya sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişinin öldüğünden haberi olmayan bazı yakınlarına mesaj atabiliyorlar ve yakınlarından para almaya çalışabiliyorlar. Bunun yanı sıra ölen kişinin adıyla açılan sahte hesaplarda türlü suç faaliyetleri için kullanılabiliyor. İşte bu bakımdan ölen kişinin dijital mirasına sahip çıkılması da büyük önem taşıyor. Dijital miras, ölen kişinin yakınlarının duygusal travma yaşamaması için üzerinde düşünülmesi gereken bir kavram aslına bakarsanız. Bu doğrultuda dijital vasiyette oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar kişinin ölmeden önce dijital vasiyet hazırlamasını tavsiye ediyorlar. İşte sosyal medyadaki varlığına ne olacağına karar vermesi gerektiğini belirtiyorlar. Şey diyebilirsiniz şimdi, o adam ölmüş gitmiş, dijital varlığı olsa ne olmasa ne. Ama işte herkes günümüzde iyi niyetli değil biliyorsunuz. Bu hesaplarda bir şekilde kullanılabiliyor. O yüzden en kısa sürede gereğini yapmak gerekiyor bu hesaplarla alakalı.

Bu güzel şarkıyı uğurladığımıza bakmayın. Daha güzellerini de dinlemeye hazırlayın kendinizi. Gül Güne Gül'le devam ediyor çünkü. İlk başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşlardan bahsetmek istiyorum size. Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok eşyanın ortaya çıkış hikayeleri oldukça ilginç. Bunların derinliklerine indiğimizde aslında bazılarının askeri ihtiyaçlardan doğduğunu öğrenmek biraz şaşırtıcı. Teknolojinin ve yeniliklerin sıklıkla savaş koşullarında hız kazandığı düşünüldüğünde birçok icadın öncelikle ordu için geliştirilmiş olması da aslında oldukça mantıklı. Askeri operasyonlar sırasında ortaya çıkan zorlu şartlar tabii yaratıcı çözümler ve dayanıklı malzemeler gerektiriyor. Bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen ve aslında ordu için icat edilmiş bazı buluşlardan bahsetmek isterim size. GPS ile başlayalım mı? Kaybolmayı hiçbirimiz sevmiyoruz. Bugün güvendiğimiz GPS hala 1990'ların başında Amerika Savunma Bakanlığı tarafından kurulan küresel konumlama sistemi uydularının aynısını kullanıyor. Başkan Bill Clinton'ın emriyle GPS 1996 yılında sivil kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Şu anda Amerika Uzay Kuvvetleri tarafından korunuyor. Bu belki çok şaşırtıcı olmayabilir ama çok şaşıracağınız başka buluşlar var. Şarkıların sonrasında anlatacağım. Sorma.

İlk başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşlardan bahsediyorum size. Dondurarak kurutmak da onlardan bir tanesi. Şu anda dondurularak kurutulmuş dondurma, meyve ve sebze yapmak için kullanılan teknoloji, İkinci Dünya Savaşı sırasında normalde soğutulması gereken tıbbi malzemeleri korumanın bir yolu olarak geliştirildi, biliyor muydunuz? Kargo pantolonları da anlatayım mesela. Son zamanlarda biliyorsunuz çok moda, herkesin üzerinde var. İngiliz askerleri 1930'larda kargo pantolonu giymeye başlıyorlar. Çünkü bu bol cepli pantolonlar cephane gibi hayati önem taşıyan askeri teçhizatı taşımalarına yardımcı oluyor. Sadece birkaç yıl sonra Amerikan birlikleri bu pantolonları benimsiyor ve 1990'larda halk bunları giymeye başlıyor. Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Gibi Güllek.
1: En iyiler, en çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.
3: İlk başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşları anlatıyorum size. Koli bandı da onlardan. Koli bandı 1942'de Amerikan ordusu için icat ediliyor. Asıl amacı mühimmat kutularını kapatıp içlerine su girmesini engellemek. İkinci Dünya Savaşı sırasında askerler bunun teçhizatı tamir etmek için de işe yaradığını fark ediyorlar. Yakıt bidonlarını da anlatayım. Arabalar yolda kaldığında kullandığımız benzin bidonları. Başlangıçta 1930'larda Alman ordusu için geliştirilmiş, biliyor muydunuz?
4: Olmaz.

başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşlardan bahsediyorum size. Ordu için icat edilmiş gündelik eşyalar listemin sonunda mikrodalgalar var. Çünkü zamanım hemen hemen hiç kalmadı. 1945'te Amerikalı bir bilim adamı tesadüfen Amerika ordusu tarafından 2. Dünya Savaşı boyunca kullanılan radar vericilerinin aslında yemek pişirmeye yetecek kadar mikrodalga ısı yaydığını fark ediyor.

İşte bu farkındalık 2 yıl içinde ilk mikrodalga fırının yapımında kullanılıyor. İki güzel şarkıyla baş başasınız. Sonrasında da tabii veda ediyoruz her zaman olduğu gibi. Yanıyor.

Program bitti ama gün bitmedi bizde. Güzel şarkılar da bitmez biliyorsunuz. Onun için radyolarınızın sesi yüksekte kalmaya devam etsin. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.

0: Güme Gül'le Gülgüne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
1: Haydi.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
1: iyi finans. Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo Ülke.

bir sevda böyle yıkılmaz. Böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne Mahmet gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu. Hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgan var bu şehirle. Haklısın, kavgan var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el, göz, dudak değildir sadece.

kendine tuzağa. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş geldin sevda,

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

Ben sana aşığım ey peri ruhsar. Muhabbet sırrına ermesin yadlar. Sakla mektubun, yaz bana gönder. Sitemli sözlerin, yaz.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Radyo Ülke 24

En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman her yerde.
7: Radyo Ülke.

0: radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
2: iyi finans. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Bazen 80'ler.
16: Oturmuşum, oturum.
15: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
17: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

90'ların hit şarkılarından bir tanesi, 1993 yılına ait Kenan Doğulu'nun Yaparım Bilirsin albümünden Yazmışsa Bozmak Olmaz bugün programımızın da açılış şarkısıydı. Hızımızı hiç kesmiyoruz. Elbette yine aynı yıllardayız. 94'e geçtik. Burak Kut Benimle Oynama albümünden çıkış şarkısı Çılgınım şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

Ümit Sayın sadece besteci kimliğiyle değil, özellikle 90'lı yıllarda seslendirdiği ve çıkardığı albümlerle de büyük başarıları imza attı. Gül Beyaz Gül o keyifli şarkılardan bir tanesiydi ve Asya ile 1996

Yonca Evcimik 90'lı yıllarda altyapısı tamamıyla pop olan şarkıları imza attı ama aşkım bence hepsinden ayrılan özel şarkılardan bir tanesi ve Metin Arolat'la devam ediyoruz. Hata Ben.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
11: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Komili 4 litre açık yağ 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Reyhan Karaca'nın 1997 yılında yayınlamış olduğu Mustafa Sandal destekli Sevdik Sevdalandık albümünden bugün sizlere İçim Rahat şarkısını seçtim. Aşkın Nur Yengi ile devam ediyoruz. 1992 yılındayız.

Güzel Çelik Ercan 91 yılında Özledim albümünden Sen Yokken'i birlikte seslendirmişlerdi. Bugün kapanış şarkımızsa Serdar Ortaç'a ait Bilsem Ki. Yarın Retro'da aynı saatte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
13: Radyo.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo en iyi arkadaştır. En iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
11: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülke.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Radyo Ülkü Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim, hoş geldin aşkıma diye diye, yılların acısını söküp atar.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kan krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke
3: her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin, ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının istedikliğini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek ama son anda da gittiğine dayanabilmektir aşk. Sevmenin de bazen kazanmak olmadığını anlamak.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
2: Son 2, 3, 4.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

0: geçtin de yok yere yaralandım.
1: En iyi müzik, en iyi program.

0: Bir gün ağlarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrar döner misin? Döner misin vegan?
1: Her zaman, her yerde.
2: Radyo, ülkü.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Söylemek istemediğim tek kelime nedir biliyor musun? Ayrılık. Peki sen ayrılığın ne olduğunu bilir misin? Bilemezsin.